0: simu tukro ese ashe ene enu munka shu se amani kel charcoal toothpaste insu niye yeti senta fo
1: midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu mi yusu nano pa ya na jua miko dano ema mesinye fita confidence level kwa su eti binyama na mesin 32 nini negusu
0: enka neno ania mameni mdi bidie chuchu yeseno asaya bebiye mu bidie wa kel charcoal toothpaste muno mesinye fita ema na mwote nesayi nkebia mwenu miye well and unti mo amonom coffee wine any tobacco e kamo sesono abama mo kel charcoal toothpaste sankofa ENG
2: kel happy smile
3: edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi ed